0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Vay, afitsen, afitsen, kayırlarda yürüpsüz.
2: Vay canım, vay keçirersiz. Hazır men sizge acayip karge hoş haber alıp geldim. Anaqa oshpazimiz etdilar ki,
1: xo'sh,
2: siz mutlaqo haq ekansiz. Bilasizmi, sizga bilmasdan bir haftalik ovqat yuborishibdi. Haliga keling, almashtirib beraman.
1: Turursin, turursin, yeb qo'yaman men. Ko'nik ketdim. Keling,
2: xudoga shukr.

0: Barchas radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman. Biz Tuhulbizke şöyle yine deyişerdi. Yine deyim ben yolları gibi varım. Ha oğlum deydi. Yaşı izleçiyle yine desen. Ey bolem yaşım 70. Hıda kalesi indi babayı da aldı ki karep gitmiş. Diyor amru yüzdağı olsun titkini gez. Bollardan işte bollardan. Bollardan unakta. Unakta? Ha bu aman başka hiç kayda işleme gereken de. Ha yine? Neç oğul neç kız? Altı oğul altı kız. Ömür uzağı olsun. Hani indi mi ingeytik? Bana şunu oğul yaşa kırken de. Kayısı parzant köpürak mihribalık kılarken. Oğul kan de oğul. Desem oğul yakşı aynalay. Üylenginci yakşı iken. Üylengenden ki uşağımdan buluyken, koluyken kimeydi, haberi miydi? Oldu bana yığlamen. Ya üylentirdiniz mi? Kuda kalasak gelmeydi o. A yaş aile mihnet kaçke, onu vakti bağımız gibi görüşke. Ruzordu uzbuladı mı bakıştı? Ha boptu kız kan de kız desem. Kızdı maktab getirdi. Bereket hafızın tizsiz kip duradı. Ha inandıkça var yapmadım. Tolip taşıp ise gereydi. Ha yine. Sen yok yine giden tolip taşıp getirdi. Yo, lekin ben şimdi inandı uzdan yap kaçadı. Kızı kisap oldu. Üyü apkırıp yedirip üstürgeni yitmegen de. Keçti anda kızım sumkayın doş dedi. Kızı bitti sumka bile kırıp giden. İçi de tolip de zappa sit gelseyim buladı. İnem aç dese açamam bu mesela kayıtıp girerdim sopaya açıca. Apkıldığımı so kızım. Mağla so, tiz so, tiz so. İyi seki otur yengen giriyor korkumasa otur dedi. Yengen kursa nema dedi yine dese. Yo sen gençlerse demeydi. Sen kitken inakim beni bitim ne oladı. Ey neley dedi. Nemege kızını bollar gibi yapsan beni bollar gibi vermeyemsen. Bitim ne oladı dedi. Kızın hem rahmi geladı. Boldu yine menge yeterdi. Koganış akan bollar yesin. Dese eşin bulmasın. O benim ulardı bollar yeşilesin. Ben o dedi. Senin sakiste belen var. Bir de aç apat, o kızım dedi. Seni bollar yine hiç derse atmadan, kuda kalırsa bundan yine atmayıdı, o benim dedi. Hazır ben trikmen, bu havludan olasın. Ne bulgemden ki şımıldırgam olmuyorsa, o kızım dedi. Ana küçükününe hey hey demesin, beni yiyip koyamın dedi. Şunlarda o bari yesin dedi. Geçti aldın can kızım, şunca sumke sitkelerin bilen. Darvazadan çıkıp gitme. Ha, koşunlakadan ötüp git. Ne mege? Eken görüp, eken görüp olmasın kızım. Ya kim kursan ama uzun da kan ko. Yok. İlgari sen eken gidi. Üylengene bir yengen de kası bu ben dedi. Yengen de gap gap. Çizgen çizgiden bir kadem nereka uytanmaydı aynalı. Dese kızın ama dedi ha yine. Akam diyorum küyünüz boşalıp çımağa sıktı da ha.
3: Hangi ama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, buran narsa ismin?
3: Ha, menge bitti bole bolken al. Bir stakan su okibir. Bir bo'lak bo'lgan non, bir stakan suv olib ber.
1: Stakan? Ajoyibsiz. Bugun bayram oldi kun bo'lsa, non bilan choy ichiladigan kunmas-u?
3: Menga unda bitta butun bo'lgan non, bir chelik suv ber.
1: Stakan, qo'ysiz-chi? Men bayram oldi kun uchun shunaqangi somsalar shirinliklar pishirdim. Siz ularni yeb mazza qilib dam olib o'tiring.
3: Ozoda, menga non, suv bergin dedim. Suv bergin.
1: Vostaka, sizga hozir bayram oldi kun asabiylashish mumkin emas. To'xtang, hozir men sizni tinchlantirish uchun zuluk olib keberaman.
3: Ozoda, mukofot uchun rahmat. Bilaman, o'sha zuluklaringdan bittasi o'tgan safar bayramda rosa xizmatimni qilgan.
1: Ha?

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Oğlumlar, şu odam Rostan'la maymunla payda bulgamış. Şu gap Rost mıdır? Üçte maymunla olup üçte memleketke. Bittesin Amerika'ke, bittesin Japonya'ke, bittesin şu uzunmuzu Uzbek'e birtti. Açıptı. Bunu çatıştırıp kupa itiriyle kanı. Ne işte kılasıyla? Sılaki 5 yıl muhlat. De 5 yılın keyin Amerika'ke borsa maymun 7'de tukkanmış. Koyili 5 yılda 7'de tukkanıyla bu maymunla. Dese ha şuna kabul oldu. Japonya'ke borsa maymun 14'de tukkanmış. Koyili 5 yılda 14'de tukkanıyla. Dese Özbek'e misal bolazon kal. Şu Özbek'i de borayla gidip Özbek'e ilk karası maymun 2'de tukkanmıştı. Bu sılanı bolazon kalk deydi. Maymun ile 2'de tukkanım dese Özbek'e bunu diye karab. Oğlum yılanı közü kör mü? Erkeği maymun taşıp gitti. Erkekten ikide. Eğer ayol olsa oho. Bana şu maymunlu ikisi. Oğlumlar odam Rostan'dan şu maymundan payda bugan mı deyip üçte maymunlu olup üçte memleket bittesin Amerika'ya bittesin Japonya'ya bittesin Uzbek'e verip silerge 5 yıl muhlat. Şunu kapırtırıydı. Kanı kapırtır olasılan mı deyip 5 yıldan keyin Amerika'ya borusu maymun basketbolla, golfla oynarmış. Kale maymun yaksımsa zor. Gapri yaptı mı diyorsun? Şunca hareket kıldık. Hem bana sen düşünadı. Aklıge koy, lekin kapırmıyor dedi. Bop dedi, Japonya'ya borusu maymun kompüterle oynayıp bu program olanı kırgızıp çıkarıp limaladır kılarmış. Kale gapri yaptı mı diyorsun? Hem bana sen akıl yetedi. Hem bana sen düşünadı. Lekin şu sabon benimle gel mi? Gapri mi yaptı? Dese, kitli bu musun? Uzbek'e boramız dese. Şimdi Amerika'ya yapırtır olma gel. Japonya'ya yapırtır olma gel. Uzbek yapırtır alma dese. Hiç bu musun maymunla hop gelemez. Dip Uzbek'e gelip. Şimdi kırışıpsa. Selam aleyküm. Otam yaksı mısınız? Ve aleyküm selam. Keliyle bollar. Maymun kanı dese. Haliki çolam. Sıraki işi de uçken kimdi? Maymun mudur bu? Biz dedeyiz de öyle kızdı. İçkeri geçin dedi. Karası maymun. Handaydı. İçi de loydu. Tipip. Saman koşup. Su bulan koruşturup. Zuvala kalıp uzayetki alınmış. Bu otam maymunuz. Gapri yaptı mı desin? Oğlum aşlaki birdim, nimalaki birdim. Endi hayvanga baribir zabon bermagandi. Gapirmaydi. Gapirmayapti desa yo'q. Bo'pti shu maymun ham jarrilab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa maymun shugurib chiqib, shunday olga chiqib to'xtaylar kela. Mani olib ketinglar. Nomard 7-chi o'lik uchastka qurishi ana shirinlik deymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Martes radyosunda.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, mashina oyog'imni urib ketgandan keyinchi hali ham o'zimga kela olmayapman. Ahmo shoferga 10 million berasan, sam nima? Siz meni millioner deb o'ylayapsizmi deydi.
3: Nima kelsa unga indamadingmi?
2: Yo'q, gapirdim. Nima? Siz meni qirq oyoq deb o'ylayapsizmi dedim.
3: Rostdan ham qirq oyoqsan de, o'rto.
2: Nimaga endi?
3: Unaqada nimaga 1 yilda 40 ta oyoq kiyim sotib olasan?
2: Men sotib olgan oyoq kiyimlarimni senga berib tursam, dabdalasini chiqarib qaytarib berasan-ku?
3: A, bo'pti, bo'ldi. Boshqa gap yo'qmi? Esingdami? Bitta kishini mashina haydashni o'rganayotganimda urib olgandim. O'shanda o'sha kishiga "Amaki, omadingiz bor ekan" desam, "Nimaga?" deb so'radi. Keyin men unga "Qaraysiz, shunday kasalxonani oldida urib ketdim" desam, uni nima deganini bilasan?
2: Xo'sh, keyin nima dedi?
3: "Ey, omadli bo'lmay, ma'uli. O'sha bolnitsaning vrachi o'zim bo'laman" deydi.
1: İki dugona.

0: Keyfiyatlar fasılge has. Keyfiyatlar fasılge has. Cezirama yaz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hangama ustalara.
1: Şimdi bugün bize cüdyem halkımızı sevimli sanatkarı Xushovoz xonanda cüdyem ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Bu yigit ve şu özümüzü en kadirli kölerimizden biri Ozodbek Nazarbek. Kelin yaxshimiz.
2: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugun sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin amaraka sizni ko'rmadik.
1: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi, ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, hani sevib qolsaydingiz degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta ayting, endi biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz, masalan siz ovozingizni eshitsangiz qanaqa edi, xirgoy qilib beringda, iltimos sizga, men sizni hurmat qilaman, iltimos.
3: Qani haqiqatdan, Ozodbek, iltimos qilib bering.
4: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivo aytishingiz men bir eshitgim kelyapti-da.
5: Sen bog'dagi yildan shoh bir damaram alsaydin, derler arzu gayip yok, beni sevip kalsaydin. Yay nişanga yetmezden, fırsat mağlup etmezden, ömer ötüp ketmezden, ey, beni sevip kalsaydin.
1: Bunu bize ait olamız. Sen bağdaki yılda iş yok, bir damaram alsaydin. Derler arzuga ayıp yok, beni sevip kalsaydın. Derler arzuga...
3: Ya, ona kayıtmıydı Anmarcan Eke, ona kayıtmıydı.
5: Sen bağdaki yılda iş yok, bir dam ayram alsaydın. Derler arzuga ayıp yok, beni sevip kalsaydın.
4: Muma ona kamazı Anmarcan Sanayip. Tazla, bratalla unakamaz. Sen bağdagi yılda iş yok, bir damaram alsaydın. Derler arzuga ayıp yok, beni sevip kalsaydın. Yay nişanga yetmezden.
1: Bo'ldi. Qo'shiqni rasmiy vaqtda chadinglar-yu. Menga qaranglar. Tak, shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalardan ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, meni shundaymi?
4: Yo'q-e.
1: Nima qilasiz ovqatni?
4: Mana siz yeb o'tiribsiz-ku aka.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ya ya. Az önce asalımdan ki bitti kofi demle be. İltimas canım.
2: Vostaki bitti kinoni hem de bugüne kurgen de yakınım size tövbe.
4: Assalam. Ozoda kuvindi türlü cüzü yurttu mu?
2: Ha ne mi? Bütün bahsi paltonu süzüp yürüşünü kalı odayız mı?
4: Ya mayla, ya mayla Ozoş. Nimege bu kuvindi umuma şakarı yok Ozoş.
2: Vastaki bu tabi. Çünkü siz kaşığı başka tamam gelentir vassız.
4: Ay Ozoda ki ozu iş büyürge ben akmama. Umuma ay Ozoda iş büyür bu miydi ozu?
2: Tavba kıldım imanı sizgi kuvi denilmendir. Kimenin en kızıcı ayını koramam.
4: Sen ben yetkin olsun şu an kofi mi azadı? Senin için de maşk kofi değil de. Maşk kofi değil mi? Zor da böyle işten değil sen.
2: Albatta. Zorlu gidemene. Bu koplaşı da yok. Kızarıp gittiyiz o.
4: Ne?

0: Markez radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Kemper sabzavat dükkanında.
3: 5 kilo kartoshka olmoqchi edim, lekin afsus ko'tarib keta olmayman-da. Qo'rqaman.
4: Olavering xola, xavotir olmang. Men sizga bemalol ko'tarib ketadigan qilib o'lchab beraman. Ha.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua